Kaş Kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu. Esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekevne bit.

0: me dias, me hoy dias, me wari chamani kanya, me shame na kali kali. Zahari zahari jeet ke me bitter bitter, ba me baure chama. Na kanya de de la bishare de de sta, kushme de de sma jeli, kushme de sma jorin. Na di shezari de sare me kam rulishin ye ke kurmaja, ye ke ajma, ye ke. Allah Resulü Asim'in raçumini cem yandan jeydi tırkemi diye ke ben zirahı çabı kirli abris mi teyli çapın bireyce porke jenam kandile. Gerdan da raçu da kondarayan tabi çartili yapın mı sen aşka faysi bir vermir artık.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards,

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veren azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veren azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veren azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veren azim malım harap.

0: rouge, l'ombre rouge. Mon bonheur.
1: Robo,
2: lan önce mi istemiştin?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kule bile zahım kapıca içi yakın sizi. Bile kadar hafif çay hoş bu kirli de çöpü. Haydi bir kirli haydi.
2: La bile çiri rani ma hafif Kalesi ve gıhı o gıhı var.
3: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhukha. Şuf şunur

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Babana
2: ne önce yapmışlar mı isterim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet jireyhana hafif, veyran ezim alem harap.

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele veteni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sebenge serey memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina sevece seve khalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

Yasemin diye Yasemin hoş diye Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir terezi terezi bambi bambur içama Bakın ya dedi la bir şaret dedi Sağız bu şüme dedi dersim aciliz şüme dersim acorim Nadiş şehirleri bir sene reklam rüştün yeke kurmaca yeke acemme yeke Ezan sonrası bir açımın cem yandaş yedi Türkiye mi diye ki benzer abi çabı gülle biz mi teyli çapıl bir ece porke jene kandile Gerden de racu da kondarayan tabi çartıyla bildi mi sen aşka faizli bir femur atarı teyder bazı bir adı Fırık emin ebe seyhu abi dina barış gül ya Mesel kuda tavan dedi ki Rami sana gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet ile terzeyde hakimi Şemli edi Arabi halukat dedi gerden ekhep kep geber kuhara le kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin Mesut ve teriz ve teriz bağırır akvat yapşamın akıya alıkı mekin rıkkı vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del Akhlele arabe misur rasmi rabine abbaye kurul baye şerkul baye garbi çabur rasmi teyek mine Aziz şümin ucem yankacı yed acem emdiye kapın zira ve çapın zireyce porkeşin nab kandile gerden zire Fanani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atevle ceme. Be zalim etsiniz hani gel o besmin ya ferit ibrabim şemine kalı kalı cehet öleme leme. Hak salimi femam ezi heysiru avdal ele der imana bavi etteme gel o besmin ya mrede sehvavi dina ve resul ya. Mesel kuda tavan dedi ki mrami şahane gildi megulü ya nâve vahmet ile terzi edi hakimi şemine edi arabi ile kerem kim. Le arabey nizan misil ve teriz ve teriz bağır akut imsemi da hiyal ve esmin yemi derdi kul bu hiyal ve cehidi kımme vay del ah vay del del vay del.

Ey evina dili min, roniya çavê min, min biriya te gülle, kes kuş sorun dera min.

malam harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ez malam harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malam harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ez malım harap.

Al utor loru goru zazu beht u şehrezuru amedi ey kuren salaru deysem vek Selahaddin çelenk vek bilingan herne cenge hati devra ahmedi zu şiarbin vek ciger hungotiye em herne şer mane bes ev zoru renca kuş dest dijminmedi.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xara ez ve strane juan ra

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kametji reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kametji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, dernière.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sereymem kane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamayı. Suret et elya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrim ve çenti.

0: Altın mürün bir beyazın tehli, adı şüştün bir beyazın tehli, kefakırın bir beyazın tehli, seri medanı ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha meser darani darbe tabi beyazın tehli, bir reyhısın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkhine meleda bir beyazın tehli. Tiçer çave maha sardı kirin bir beyazın tehli, pişte hamdarı kirin bir cakiza çardı salih bu garubu khenli. Her salih daha berdil kadir emi muştu azal kasar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar her salih emi tamam zevdü tekatim rami sana keşte de khuha azim. Bu ne pırsa tehliyamdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehliyamı yaka ben ziravi. Çağab ve kirli bismi tehli çapil direci porke cenab kandile gazene ziravi şeyde ayeli. Gidiye gel o ve esmiye hartuniye mesel muhalefu avete hebu tecbuna rami şahane ki dani asyekir verdiğinli. Tussir bir geyşale hafşalemi tamam ve zir rami şahane gezite de khazim qalbi. Gari miskini harami meri kharabda dir gavri etu nahili yama khayi.
1: Hafşalemi tamam ve hartuniye mesel muhalefu avete hebu tehdu asri jibuna rami şahane ki kir verdiğinli. E gidiye حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربی خاره نمرده میره